gözünü kalbime bekliyorum. Asaletinin bedeli çok kölen var belli biri. Hem biraz deli, azdan çok da serseri.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: دا ترکیه رادیو دا.
14: خصوم ترکیه ای زاین رادیو گایان.
15: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye Ovası.
5: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
7: Edo İfonetis Türkiye.
12: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
0: Jeder Radio Amriye Türkiye.
14: İni adalah Radio Suara Türkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
8: Este es Radio Voz de Türkiye.
1: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
17: Zboru wa glasot na Türkiye.
9: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
6: It Türkiye Hangya Radio ya.
12: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriyü Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Ал эми Турксат 3А, Турксат 4А, Hotbird, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.NET.TRT таякча кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.

Assalamu alaykum, hürmetli radyo anlatıcılar. Anlavatkanlar, Türkiye Avaz Radyosu'nun Uygurca anlatıcı. Bugün 2026 yılı 19. yıl Yekşembe. Hazır, Ankara vakti saat 1, Ürümçi vakti saat 4. Hürmetli radyo anlatıcılar, anlatıcılarımızın her günü Ankara vakti düştüğünkin 1'den 2 gece, Ürümçi vakti düştüğünkin 4'den 5 gece bulgan aralıkta Türk saat 3'a, Türk saat 4 asmini hemen alırı ve radyomuzun internet sayfaları www.trtuygurca.com, www.trtuygurca.com veya ki www.trt.net.tr Uygur adresleri de bir vasıta anlayacaklar. Anlatışlarımızın tekrarını her güne Ankara vakti etigen saat 6'dan 7 gece, Ürümçi vakti etigen saat 9'dan 13 bulan aralıkta kısa dolgun 7240 kilovoltsa suni hamra ve internet arkalık anlıqalı bulur. Bugünkü anlatışımızda haberler, yıldızlardan yanırgan sada, radyomuz için tayarlanan məxsus programı ve müzik tamaşa dünyası katarlıq programlarımız var bulup, aldığımız gibi bir saat boyunca sizler bilen bir gibi olmasın.

Türkiye'lik su özdeş mahiri Şimal Kutup'ta 1200 metrelik tarihi su özdeşini tamamladı. 38 yaşlık su özdeş mahiri Norveç'in Svalbard rayonunda 4 silsiye gradusluk suda 1200 metrelik müşakkatlik musafirini tamamlap Şimal Kutup'ta su özgen tünce Türk bulup kaldı. O 6 kitim dünya çempiyonu bulgan ve Guinness dünya rekortini saklap kilibatkan kaya delen Şimal Kutup'a 10 aylık kızı bilen bildi bargan. O Cenebi Kutup'ki Antarktika'nın sepiri uzun bulgallıkı için Şimal Kutup'ni tallıgan. O, Türkiye bayrağını pehirlengen halde cevlen kıldırgalıkını ve bu tarihi abidenin pütkül dünyadaki ayarlarına ilham verişini ümit kılıdgalıkını etti.

0: Anlamadıklar Türkiye Avazı Radyosu Haberler Programısı.
1: Yavrupa İttifakı bilen Paris Koltuğu Hemkarlık Kengişi Hormuz Boğazı'a kartılığan kanunsuz ilgilik hukuk taleplerini ret kıldı. Yavrupa İttifakı bilen Paris Koltuğu Hemkarlık Kengişi koşma bayanatı ilan kılıp, hiç kandak devletinin stratejilik ekmet ilgi Hormuz Boğazı'dan ölçüşüne çekilmeydi kalıqını tähkledi ve İran'ı soda parakotlarına kılvatkan hücumlarını toxtışka çakırdı. Yavrupa İttifakı bilen Paris Koltuğu Hemkarlık Kengişi, Hormuz Boğazı üstünden ilgilik hukuk yürgüzüş, yaki kontrol kılışka urungan her kandak devletinin kanunsuz talepini ret kıldıqalıqlarını, şunakla bu stratejik deniz yoludan ötürgan halkaralık parakotlarga ruhsatname beriş, yaki her kılışka karşı turduqalıqlarını bildirdi. Bir yosudilda ötküzülgen rayon xavfsizliki ve hemkarlıkı yukarı derecelikler münbiriden kin ilan kılıngan koşma bayanatta iki taraf, devletler arasındaki her kandak iki tarafta kilişim, tüşünüş hasılı kiliş ya ki esletme kilişimleri, halkaralık boğuzun ötüş hukukunu kanunsuz red kılalmaydı ya ki çekilmeydi, dep görsildi. Bayanatta halkaralık boğuzlarının ötüş hukukunun halkara kanun boyunca barlık devletler üçün kapalet gege kılıngalıkını hem de hiç kandak devletten kontrolüqüge ya ki ruhsizliğe bekinip kalmaydıqalıqı tähkitlendi. Mezkur Münberge, Avrupa İttifakı'nın taşkı münasifetler ve xefsizlik siyasi Ali Vekili Kacalla Kallas ve Behreyn Taşkı İşleri Veziri Abdülatif bin Raşid El Zayani birlikte riyasetçilik kıldı. Avrupa İttifakı bilen Paris Koltuğu Hemkarlık Kengişi Hormuz Boğazı'nın ötüşüne özü çek alğan parakot katnışı erkelekenen BRT Deniz Kanuni ehtinamesi de ekse türülgen halkara kanunlar boyunca kapalatki gekekelikini kaydı tähkitledi. Bayanatta barlıq devletlerden parakotları bu hukuktan behriman boludu. Hiç kandak devlet onlarını toxtıp koyulmaydı, toskulluk kılalmaydı, ya ki onlarga her kandak şart koyulmaydı deyildi. Avrupa İttifakı bilen Paris Koltuğu Hemkarlık Kengişi yine İran'ın boğazını ötürgen soda parakotlarına ve rayondaki bir kısım devletlerinin ilgilik hukuk tevellikine kılgan hücumlarını en katkı şekilde eyipledi. İki taraf bu hücumlar pukralar ve denizcilerden hayatını xeterge ittirdi. Halkara kanunlarına ve BDT Xavfsizlik Kengişi'nin 2817 numaralı kararına hılaplık kıldı. Bununla hiç kandak bahane körüşüge bulmaydı, dedi. İki taraf bayanatta İran'ı derhal ve şerhsiz halde barlık ucumlarını hem de deniz katnışı arılışı bilişine toxtışka. Şundakla Hormuz Boğazı'nı hiç kandak şerhsiz, haksız ya ki münazimet haksız uçuk tutuşka çakırdı. Bayanatta bir devletinin xavfsizlikke kılıngan her kandak ucum, mezkur mühim deniz yolundan bexeterlikke tayındıgan barlık taraflarının ortak endişesidir deyildi. İki taraf bayanatta özünü tutuvilişka çakırı kılıp, Boğuz'daki kemi katnışı erkellikinin kapalıkı ilgi kılış üçün söhbet ve diplomatiyaya sadık kalıdıqalıqlarını kayıt tähkitledi.

kere gözüp özünün hatırkine yeni şutopunu tamamladı. Fransiya mahiri Osman Dembele koş berilgen vaqtta Fransiyanın 4-ci, yani en akırkı topunu kere gözdi. Bırak arkadan Angeliya mahiri Jude Bellingham musabıqının en akırkı minutlarda Angeliya'nın 6-ci topunu kere gözdi. Mbappe şembe günü Angeliya komandasının varatasığı kere gözgen 2 topu bilen dünya longkısı tarihida cemi 22 top kere gözüp en köp top kere gözgen mahir bulup kaldı. O 27 yaşlıq Argentinalıq mahir Lionel Messi'den eşip getdi. Messi, yekşembe günü İspanya'ya karşı hal kılgış musabıqa tüşürdü. Bu, Messi'nin en akırkı dünya longkısı musabıqısı bulup kalıdı. Mbappe üçün etkanda onun kemdegende yana bir qetimliq dünya longkısı musabıqısıya katnışış porusu bar. Mbappe özünün 3-cü qetimliq dünya longkısı musabıqısını 10 top bilen tamamlap, altın put mukapat etsizmeki de Messi'den 2 top aldıdı durmaqta. Xan cemiyeti Madrid ucumcisi 22 meydan musabıqıda bu neticege erişti. Mbappe mundaq dedi. Messi'nin top kirgüzdü qallığı enik. Mən pekat komandamdan qalbi qilişiga yardan berişge teyiriş vatime. Dünya longısı da köp top kirgüzsiniz, Allahi da Katar'a kiresiz. Mən tarixdiki en köp top kirgüzgen mahir bolğandan köre, ete musabıqıda oynaşını ela bilgen idi. Bu rekord şan şerepçi ayetin yaxşı, lekin bugün menin kallamdaki birinci mühim işemez. Örmelki radyalanmışlar yukarıda xeberler alınırlar. Örmelki radyalanmışlar tüvende Türk müzik ve nakşelerinin uzun uzak aysızlar.

кең дала шамылыны, көчүш жолдорунун сабыр такытыны ва юрт куруш арзусун өзүгө мужассамдаган гейлем түрк дүйнөсүндө факат бир буюм эмес, балки үстүгө hayat накышланган бир аслемадыр. Her bir ötmüş bir hatırını, her bir rang bir toygunu öz koynudu saklaydı. Toğuluşunun şatlıqı mı, ayrılışının gəm qayğısı mı bir-birlep gelemgü toquladı. Köçmen turmuşunun bir məhsulü süpüdü Türkistan tüzlənglikleri de dünyaya kəgən gelem, çedirlanın həm poli, həm tamları şundakla cimcit söz qıladığan bayan açısıdır. İnsanını soğuktuğun qoqdaş bilen bile, onun yana mənsup buluş toyğusu mu ata qaladı. Bu, yıldızlık ənənənin ən konu qoğuşçılarının biri Miladidin ilgiriki 5-ci əsirgə tutuşuduğun 6 ayının pazırıq gelimidir. At və boğa şəkilləri bilən bizəlgən bu özgücü əsər Türk dalı estetikisinin çoğunqırlığını bugünkü günümüzgə tutaşdırıdı. Vaqtının ötüşü bilən Türkistandan Anadolu'a, Kavkaziyadın və kən Türk coğrafiyasıqı tarqalğan gelimçilik ənənisi Səlcuqiyla və Osmanlıyla dəvridə tərəqi qılıp çoğun bir sənət türüqə ilanğan idi. Bir gilemge qırğanda pekat bir öy tural olamaz belki bir dünya körünüdü. Çünkü Türk gilemlerde her bir nusxa bir söz, her bir nakış bir cümlüdür. Hayat tarixi nusxası hayatının özlüksüzlükini şundakla yıldız bilen asman oturusudaki bağlanışını simvol kıladı. İnsanın hem tuprakka boğan bağlanışını hem ebedilikke sözülgan mevcutluk musabısını sözləp berirdi. Qoçqar Mingüzü nusxası bolsa pekat qudretin emas, belki bereketini, işlep çıkırışçallıkını ve hayatının davamlışını namayan kıladı. Köçmen medeniyette mukaddes orunğa ige hayvan izleri öz koyunu qalgan bu nusxa şunun bilen bir vaqtta kelgüsüge qarata kılıngan cimcit bir duadır. Qolu bekanında nusxasını, ayallıkını, toğutni, emgekni ve hayatını putu tutup durgan yuşurun küşnisi mol kıladı. Gilemlerinin renkleri mi kem digende nuskulları dekla çoğunkur mənilegi ige. Kızıl ren hayatını ve cesurluğunu, kök ren asmanını ve koğduğuculuğunu, karı ren çoğunkurluğunu, ak ren bosa saplıqını büldürüdü. Türk dünyası dik gilem tokuş pekat bir kol hünervencilikle emez, belki evlatın evlatka yetküzülüp kilovatkanın bir mukaddes adettir. Ayanla, tügünle arkalık pekat iplanın emez, öz ailelerinin hikayelerini mi birbirine bağlaydı. Şu sebepten bir gilemnin girbekleri hayatının çigraliniyelerini. Otturu kısmı bosa hayatının özünü namayın kılıdı. Gilem estetik bir boyumnun dairesinden halkıp Türk dünyasının dünya karışını eksettirdiğin cimcit bir eslemedir. Anadolu, Selcuqiyla ve Osmanlıyla devirde Türk gilemciliginin en mühim merkezlerinin biri gaylanğan idi. Konya'nın uşaq, Beşkama, Sivas ve Xarakeyge oxşaş merkezleri pekat gelem toquldığan yerlerle emez, şunun bilen bir vaxtta sənət tərəqi qılğan mədəniyyət ocaqlarıdır. Her bir rayon özünün təbiiyyətini və turmuş şəklini nəqişləri qəksətdürüdü. Xarakey gelemleri inçki qol hünürü və yuxarı tügün qoyuqluğu bilen saray estetikisini namayan qılsa, yörük gilemleri texmi erkin şundakla geometriyelik nusxaları bilen köçmen turmuşunun addiliği ve tabiiliğine kisettirdi. Türk dünyasının okşumağın rayonlarında gilemçilik birli yıldızdan uzuklanan bir bay ananıdır. Türkmenistan gilemleri çoğunkur kızıl tüsleri ve koyuk tokulması bilen Bukhara gilemleri geometriyelik tertibi bilen Azerbaycan gilemleri bolsa rengdar ve hikaye sözlep yerdiğin nusxaları bilen közgeçeli kıptırdı. Ama bulanın hemmesini birleştirgen ortak kımmat karış, sabır ve emgektir. Aylaçı, hatta yıllaçı sözülgan bir hizmetinin mahsulu boğan her bir gilem, vaqtkı karşı kaytırılgan cimcit cevaptır. Bugünkü günde bizekçilik boyumu süpüdü körülsü mü, Türk dünyası da gilem yanıla yaşavatkan bir medeniyettir. O, özünün her bir tügünede bir insanın emgekini, her bir nusxusu da ötmüşünün izlerini ve ortak eslemesini toşuşuna davamlaştırmaqtı. Әмді бір дәқиқі тоқтап ойлаппа қайлы. Үстіде отырған, маңған, яки пәкәт безек сүптеді көрген бұ келемдеріміз әсілді қайсы хикайыларын пішірлімақты. Қайсы дала шамалы оланың түгілдерігі сыңып кеткен. Қайсы аялының қолы, қайсы балының күлкісі, қайсы көчіштің харғылығы оланың ішігі үшірінген. Жауап бәлкім тұлым аддидір. Келем түрік дүниясының ергі селінған әсілімісідір. Biz ən şu əsləmənin üstüdə yaşayışına davamlaşdırmaqdımız. TRT Uyğurçanın hörmətlik ixlasmənləri, yıldızlardan yanırğan

0: Sada namlıq programımızın bugünkü sanında yiplarının arası uyuşurunun vaqtının izini qoğuluduq. Keyinki bölümde yana başka bir mədiniyet amilimizin izini birlikte sürgüce aman boğaysile. Xeyir xoş.
1: Yıldızların yangrağan sadası.

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

Assalamu alaikum, hörmətli radioçular. Məxsus Səhifə adlı proqramımızdan bu haftalık sana da Abişik G. Bayan'ın TRT World kanalı için tayarlıqan İran sürükülüşü Şimali Atlantik Ahdi Təşkilatı NATO'nun Cənubi kanatını İttifak Strategiyasının mərkəzi gelip gelmekte sərləvirlik makalesini sələ bilən ortaklaşımız. Kınanlıqta diqqətinizə səhifimizdə bolsun. Yıllardan bu yan NATO'nun stratejik nişanı Rusya'ya ve İttifak'tan şerhi kanıtlığı merkezleşke aydı. Lakin bu yıl Ankara'da tutulgen NATO başlıkla yığındaki sebeple başka bir bir hatalık sahasının yani Cenubi kanıtının mu kontratı süratte ırlavatkallıkını körsüp vermekte. Münih'in bir hatalık yığını bilen SATA, Siyaset, İktisat ve Cemiyet Tatkikatları Vakfı'nın birlikte teşkilişi bilen Türkiye'nin paytaxtı Ankara'da tutulgen 36. nöbetlik NATO başlıkla yığını dairesi de emelde geçirilgan NATO tipaktaşları Ankara'da faaliyetteki katlaşkan mutkasıyla yakın şerhtiki mukamsızlıktan Hormuz boğazı arkalık elip verilgan deniz sodası kartılgan tazitle geçe bulgan yakınki vakalarının ittifakın cenubi çıkarasıdaki bir hatarlıke bulgan karışını tüptün özgertkellikini

koydu. NATO'nun Rohingya tekimi köp ähmiyet berişi kereklikke doğrusuda umum bir fikir birliki bolsa mı 16'lı mezkur tekimi çoğun rolünün zade nemindin direk bir dağalıkı meselesi de okşamağın köz kırışlığı yegeydi. Sata vakfısının taşkı siyaset etkisi Mustafa Caner, TRT World kanalıgı bergen bayanatı da Doğmuş otkan İran Amerika sürkülüşü ve Hormuz bozunun kontrollü için elip berli otkan küreş, rayon karakterlik bir meselinin emniyette ne kadar diz yarışarı karakterlik meselige olunup kitalaydıqalıqını görüntüsü berdi dedi. Sakarya Üniversitesi Yakın Şerif Üniversitesi'nde yardımcı donsant bulup hizmet kılıp otkan Caner yana mandatıdır. Şunlaşka NATO Canıbi kanıtının bir hatarlıkını nazarda tutuşu ve Türkiye'ye oşaş azı itibaklaştırı arkalık bu rayonunu küçetişi gerek. O, Ankara'nın bütkül rayonundaki kent dairlik diplomatik münasebetlerinin rayonunun mukumluğuna tövbe kuş cihette onunla özgeçi bir oran yarık kalıqını silgaldı. NATO'nun Canıbi koşunlarına karatkan yeni dikkati bir keçtilde oturgu çıkıp kalıqını yok. 2 yıl ilgiri Washington başlıklı yığındında tonuşturulgan İttifaqning janubiy qo'shnidorchilik harakat planiga ishora qilgan Janer, lekin Iran markazlik zo'rkulishning mazkur planning yetishchiligini ko'rinarli darajada tezlatganligini tilga oldi. NATOning tarixiy qilayotgan bexatarlik planlari İranlıma çıkan yakınki ciddiçilik, yakın şarkıdaki mukumsuzluğunun Avrupa Atlantik Okyan bekhterlik endişelerine ne kadar tiz sınıp kiralaydıqalıqını yana bir katım görüstüp edi. Yakın şarkı tatqiqat merkezi reisi Qadir Temiz, mezkur tokunuşunun NATO'nun canıbı koştunlardını kilavatkan bu tehditlerini emdilikte Avrupa bekhterlikinin ayrıp karışı bulmaydıqalıqını görüstüp bergeldekige şarkılıp munaqtırım. Bu ahval şerhi koşullarımızdan NATO devletlerine kartılgan biyasta bir tehdit varlığını enik görüstüp edi. O yana rayon karakterlik tokunuşlarının Avrupa bihaterlikiye asalla tehdit salalarlıqlı kımsılığı alıp, NATO'nun yakın şerhtiki şerikleri bilen tekmo yakın hemkarlık ornitişi ve üze rayon karakterlik karşılık görsüz küşe de süpetligen bir usulunu kollarışının zorur hikayelikini takilirip. Türkiye NATO içinde iki hükümünü aldığı oranı koyuvatıdı. Rayonluk iqtidarçılık ve rayonluk karşılık görüştükçe degen temizden karşıca devlet organlarının küşetilişi ve iqtisadi tarakatlı kapalatlı kılınışı kelgüsüdeki hərbi arlaşış ihtiyacını azaytırdıkken temiz yeni bihterliknin bunundan kent pekat hərbi iqtidarla bilalla bitilmeyi dağılıkını xayet kılıp energiya bihterliki, kelimat bihterliki ve açlık bir hatarlık ki mezkur kent dairlik bir hatarlık ölçümünün bir kısmı doğru diğerlerine kayıt kıldı. Türkiye'nin paydasına tekme küşlük bir delil. Ankara'daki sebeplerden oturup çıkan en küşlük temelanın biri. NATO'nun tarihi kılıkkan ısrarı tasavvuru içinde Türkiye'nin künsürü eşi olkan ehmiyeti buldu. Washington'a yerleşkan Atlantik Kengişinin Türkiye planlarına mesul yukarı derecelik müdürü ve kurgusu Dapne Arslan, Ankara'nın coğrafyalık ordunu ve rayon karakterlik diplomatiyasının bargan sürü zorur bulu atkalıklığını görüştürdü. O, TRT World'a bergen bayanatı da, rayondaki her kandak tokunuşunun Türkiye'siz hal kılınışına tasavvur kılalmayman. Türkiye çoğun devlet, o fakat rayon işle emez, belki yarışarı mikyasını mühim bir rolçi dedi. O, başlıkla yığınığa sahip kalı kılıçının Ukrayna'dan yakın şarkıcı süzülgan ciddiyetçilikle baştan keçirilorduğun bir mazgildi, Türkiye'nin eşi olgan rolünü eksi ettirilgallıkını tılgaldı. Şunun okşaş, Ankara Hacı Bayram Beyli Üniversitesi Halkıra Münasebetler Profesörü Erman Akıllı, Türkiye'nin kengi yotkan mürafiye sanatı ve teknolojik iktidarlarının onun itibak içindeki ordunu özgertip etkilerini oturup koyup, Tehimi küşlük Türkiye, tehimi küşlük itibak digerlik doğru dedi. Onun karşıcı Türkiye amdi pekat istrategiyelik, coğrafiyelik ordunun belalı emez. Belki barganseri yerlik mürafiye teknikleri, sunni akıl ve yanık yartış arkalık mı tövbe kuşu otkan bulup, bulanın hemmesi NATO'nun uzun müddetlik özgürüşü de merkezi rol oynaydıken. NATO'nun strategiyelik ramkisi şiddetli rayonluk diplomatiya. Mutaxassislar umumi cihatın yakın şarkının NATO'nun strategiyelik tefekkürde tekmo merkezi urun algalı

to'g'risida fikrlash bo'lib, ittifoqning pozitsiyasining faqatla kengaytilgan harbiy mavjudligiga tayanishning o'rniga kollektiv mudofaani rayonlik diplomatiya bilan birlashtirishi kerakligini o'tirib qo'ydi. NATO'ning janubiy qanotidagi eng chong harbiy kuch bo'lgan Turkiyaning rayonlik ta'sirini ittifoqning taxmin keng strategiyalik mavjudligidan ayirib qaragan bo'lmaydi. Ankara'nın NATO ittifaqdaşları ve rayonluk rolçular bilen bir vaxtda münasibet ornışış iktidarı, muqimsizliknin Ukrayna'dan Paris koltukucu süzülüşüge ergişip, ittifaqnın en mühim stratejik baylıqlarından biri aylandı. Ankara'ya caylaşkan İran Tatqiqat Merkezi müdiri Serhan Afacan, Türkiye'nin davamlıq türde rayonluk iqtidarçılık prinsipini kullab gelgelikini, Yani rayondaki devletlerinin rayon karakterlik krizlerini hal kılışta başlangıçlık rol oynadığılıkıdak göz kırışlarını yaklaşıklıkını etti. O, TRT World'a bayanat verip, Türkiye rayonluk iktidarçılıkka intayin ehmiyet verildi, dedi. O, Türkiye'nin seleştirme üstünlüğünün NATO'nun kollektif yahtarlık rolünü sicil diplomatik münasebetler bilen turuklaşı da ihbarın otkallıkını tılgaldı. Ankara'nın hem İran hem Garip paytaxtları bilen söhbetini davamlaştırış bilen birge NATO işide mustahkem urun alalışı, onu rayon karakterlik ciddiçiliknin dehme işip gitişinin aldı öneştir çalıkları da mühim bir söhbetlaş kaylandırmakta. Şunun bilen bir vaxta Afacan, İran'ın Türkiye'ye yanıla NATO azalıqı közeyindeki bilen karaydı kallıkını kaytkılıp, ulanın iki taraflık münasebetlerimiz var. Lekin kunning oxirida siz bir NATO ittifoqdoshiga aytganligini xulosalaganda Ankara'ning rayonlik ta'sirining ittifoqning bexatarlik qurilmasi ichidagi roldan ayrilmaydiganligini ta'kidladi. Analizchilar Turkiyaning strategik jo'g'rafiyasi, harbiy iqtidori va diplomatik yo'llarning birlashishining NATO'ning janubiy qanotidagi bexatarlikka qaratilgan taraqqiy qilayotgan pozitsiyasiga borgan sari muhim to'plarni qo'shayotganligini o'tirib qo'ydi. Ananevi tahdidlarning sirtida. Bu sohbatlar yana NATO'ning bexatarlikni bekitish shaklida yuz bergan texnik keng bir o'zgarishni aks ettirdi. Olayda qilib aytganda, Rossiya Ukraina harbiy jiddiyligidan keyin ananevi harbiy tahdidlar o'z muhimligini saqlab qolmoqda. Lekin mutaxassislar aralashma urush, to'r hujumlari, yer shari xarakterlik ta'minlash zanjiri va dengiz qatnash nuqtalarining to'sqinlikka uchrashining o'xshash darajada muhim o'ringa o'tganligini ilgari surdi. Janer Iranning Hormuz bo'g'ozi orqali parxod qatnashiga ta'sir soladigan iqtidorini an'anaviy harbiy surkirishning xilola sirtiga suzilgan g'ayri-simmetrik besimning misoli sifatida ko'rsatib, Bu, biz biladigan ma'nodagi an'anaviy bir urush emas. Shunlashqa NATO yangidan o'tirg'ich chiqayotgan bu yangi tahdidlarga qarta o'zini yangilashi shart dedi. Aqlli bu fikrni taxmin ilgari surib, ittifoqning yangi bir bosqichga qadam qo'yganligini ko'rsatdi. O, NATO kollektiv bexatarlik ustiga qurilgan, lekin u kollektiv qarshilik ko'rsatkichi ustiga o'zgartirilishi kerak dedi. Hörmətli radio dinləyicilər, yuxarıda məxsus səhifə adlı proqramımızdan bu haftalıq sonunda ABŞ-ye bayanın TRT World kanalı üçün tayyarlığan İran sürkülüşü NATO'nun Cənubi qanadını ittifaq strategiyasının mərkəzi gəlib gəlməkdə səhləvlik məqaləsini sizlər bilən ortaqlaşdıq. Köngül qoyub tinglaşanlar üçün köpdünkü bir rəhmət. Aldığımız gəpdə yana bir tema bilən huzurunuzda bolğuça aman insan bolunlar.

Hörmetlik radyo anlıgıçılar. Bugünkü programlarımız bu yerde ahırlaştı. Etiyene okşaş vakit ve okşaş çastotalarda Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programlar. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı müzikalar.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme der Türkei.
3: Ici Radio La Voix de la Türkiye.
4: اینجا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت تركيا.
6: دانشير Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Ovdi Radio Glasdorsk.
8: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
9: Qui è la radio la voce della Turchia.
10: Esta es la voz de Turquía.
11: Говори радио гласът на Турция.
12: You fled Zeri Turchis.
13: 这里是土耳其之声广播电台。
8: رادیو صدای ترکیه.
14: Da Türkiye Radyo'da.
15: Khosume Türkiye Zayna Radyo Kayana.
16: Türkiye Radyo Sadburu Türkiye Tisxma.
8: Ovada Türkiye Ünlü Radyosu.
17: Ayçi Radyo Voça Türkiye.
18: Efiri Golos Turciye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
7: Gitli yer Türkiye'nin Sesi Radyosu.
9: Ye Sıdayı Türkiye.
2: Anlavat kanallar Türkiye Avaz Radyosu.
9: Eto İfonikis Türkiye'ş.
17: Ovde Radyo Glas Turski.
3: Heni ida ya sauti autoroki.
12: Suara Radyo Turki.
0: Gida Radyo Morina Turkiya.
15: Kocira wa Turko no Koe Radyo Nihongo desu.
8: Esta e Radyo Voz de Turkiya.
17: Zboruva Radyo Glas na Turciya.
16: Efirda Turkiya Sadosu.
10: It Turko Ursek Hungo Radyo Nihongo.
1: Türkiye'nin radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.